olacak. Hani böyle konflik işine göre kurulan dört kuracın ortakı Amsterdam kabinini yaşatacak. Bir parçada sürüstü tutarlarının çalmancaları, tutarlarının çalmancaları, tutarlarının çalmancaları,